0: İlginç bir adam.
1: Sonra şöyle var.
2: County Engine 933 response to Engine
1: 933.
3: County 901 response.
1: Okay, 901.